0: Ja, ik zie.
1: Democracy needs arms, and art needs freedom.
2: Vozes do futuro.
3: Gelecek anılarımızda. Geçmişimiz ise sadece bir tahmin.
4: In Zukunft wird alles anders.
5: We'll meet again. Don't know where, don't know when.